Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglab atganlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha yangilishi. Bugun 2026 yili 10 oktyabr shanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin 1, Urumchi vaqti tushdan keyin 4. Hurmatli radio anglovchilar, anglatishimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1-dan 2-gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4-dan 5-gacha bo'lgan aralig'da turk soat 3-cha, turk soat 4 asuni hamrolari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com, www.trt.uyg'urcha.com va yoki www.trt.net.tr.uyg'ur adreslarida bevosita anglayolasizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen 6'dan 7 geçe, Ürümçü vakti etigen 9'dan 10'a geçe bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilogortista suni hemra ve internet arkalık anıgılı bulut. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasında sahne saniyeti, radyomuz üçün tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup, aldığımız kibir saat boyunca eserlerle birlikte bulmuşuz.

0: Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Amerika Prezidenti Trump Nobel Komitetinin kararını nomuslu karar deb atadı ve Norgiyanın ölçmez dağ algalıqını etdi. Amerika Prezidenti Trump Syracuse şehirde öz qolluqçılığı kılgan sözü de Prezidentinler Bulaş Sübütün bilen mən vakaletçilik kılgan Amerika Koşma İştahatları Nobel Teşlik Mukapatı erişe kirek idi, ama erişelmedi, dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump Nobel Teşlik Mukapatının Navi Pelagi berilgeligine narazılık bildirip, bunun Norvegiyaga ölçmez dağ bulup kalgalıqını etdi ve mukapatının özge berilişi kereklikini ilgere sürdü. Cənubi Afrikalıq sotçı ve kişilik hukuk paliyetçisi Navi Pillay, uruş cinayeti ve insaniyetke karşı cinayetlerge karşı ilip barıgan hizmetleri üçün cümle günü bu nüfuzluk mukabat gerişti. Trump, Norveya Nobel Komitesi'nden bu kararını uyatlıq ve numusuz bir karar deb atadı. O, Syracuse'daki yığılışta Navi Pillay'ın ismini hiç kaçan anlap bakmağalıqını etdi. O, mən bu kişini hiç kaçan anlap bakmağan, şundaq bolsumu təbrikləyimən. Amerika Koşma İştahatlarının prezidenti Boruş Sübüte de, mən vakaletçilik kılgan Amerika bu mukapatını ilişi kirek idi, lakin almadı, dedi. Trump 2025-ci ili yanvarda Aksaray'a kayıtıp gelgendim bu yan Nobel Teşlik Mukapatını iliş arzusunu yoşurmadı. O, özü toxtutuşta rol oynayan nurgun tokunuşlarını tezip çıkıp, Şimali ve Cenubi Koreya, Yaponiya ve Şimali Koreya, şunaqla Xitay bilen Tayvan otursu da uruş çıkışının aldığını ilişkiye yardan bergelikini etdi. Trump, Nobel Teşlik Mukapatı demokratiyaya karşı hakiki mənide medeniyet düşmeni bolgan bir türkim radikal ideyaki ige kişiler tarafından abroyu mängülük töküldü. Biz bunu unutmayımız, Norvegiya, dedi. Navi Pillay mukapat ilan kılınğandan keyin özünü alkışlayan kişilerge, eğer sizler yine azraq alkışlasanlar belki bu mukapatni Trump bilen ortaklaşın mümkün, deb çakçak kılgan idi. Bu çakçak ötken yili Nobel altın medalığı erişkenden keyin onu Trump'a soğuk kılgan Venezuelalık öktüçi Maria Corina Machado'ga kartılgan buluşu mümkün.

0: Anlamadıklar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Lockheed Martin şirketi Avaz'ın tez uçurduğun başkurduğun bombalarına takabül duruş için PAC-3H sistemisini yasap çıktı. Amerika Mutabiya şirketinin bildirişçe PAC-3H sistemisi PAC-3 MSI teknikisi asasında terakki kıldırılgan bulup, havada başkurulugan bomba ve avazın tezi uçurulugan tehditlerden texima yirak musabıda ve texima yukarı igizlikte tosuş üçün layelengen. Amerika armiyası meydanı kilovatkan hava tehditlerine takabül turuş iktidarının küşeytisini nişan kılavatkan bir pekte, Lockheed Martin şirketi avazın tezi uçurulugan ve ilgar başkurulugan bomba tehditlerden mulapiyanış üçün layelengen PAC-3H başkurulugan bomba tosuş sistemisini aşkarladı. Ukrayna ve Orta Şerikteki tokunuşlar sebebinden hava müdafiye sistemine sıra bulgan ihtiyacının eşi Amerika'nın kural yarak zapısı bulgan besimini küçültti. Bu ahval Amerika armiyasını 7. ayda Lockheed Martin

bilen PAEC 3 H başkurulagan bombalarının işlep çıkışını köpeytiş üçün 58,6 milyar dolarlık toxtam imzalaşka mecbur kaldı. Lockheed Martin şirketinin bildirişçe, PAEC 3 H sistemisi uçuşunu kontrol kılış üskünisi ve Northrop Grumman temelgen raketa motorunu öz içe kalgan bulup, bu arkalık avazın tezi uçuşurgan başkurulagan bombalarını öz içe kalgan ilgar tehditlerini texmi yirak musabıda ve texmi yukarı egizlikte tosuş iktidarını östürgen. Lockheed Martin şirketinin əməldarlarından Tim Cahill, Reuters agentliğe bergen bayanatıda, bunun tənarxı hazırqı PAEC 3 MSE'ninki bilen oxşaş buludu. Toluq işləp çıxırış basquşıda yıllık işləp çıxırış miqdarı PAEC 3 MSE bilen silişdirilib olulgan dərəcədə yıllığı təxminən 2000 danı buludu, dedi. O yana mundaq dedi. Lockheed Martin'nin PAEC 3 H tosuş sistemisi, Canda ispatlangan PAEC 3 MSE'nin evzelikiden paylanıp, texmi yukarı hareketçallık, güç ve sürat bilen təminlidir. Bu arqalıq, armiyanın katlamlıq müdafiye kurulmasının dünyadaki en ilgar halata turuşuğa kapada tıkılıdır. Yanvarda, Lockheed Martin Amerika Müdafiye Ministerliği bilen PAEC 3 H başkurulagan bomba tosuş sistemisinin işlep çıkışını kenetiş üçün 7 yıllık ramka girişimi imzalagan bulup, yıllık işlep çıkış miqdarını təxminən 600 danedin 2000 danaga yetküzüsünü nişan kılgan. Lockheed Martin şirketinin bildirişçe, ular 2031 yılı kadar tez sürette işe giriştirişke tayarlı kılış üçün 2027 yılı PAEC 3 H'nin tərəqiyyatını ilgir sürüdü ve sınav kılışını başlayır. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər aldınız.

TRT Uyghurçinin hürmetli ixlasmenleri, ilgeri silebden Kırgızistan ve Türkiye devletlik teatrlarının müzapisi şahit boğan iduk. Bugünkü anlatışımızda kandaş devletimiz Azerbaycan'ın devletlik teatrının kuruluş müzapisini anlatımız. Bu hikaye bir Noruz seherde başlandı. Yaş mektep okuşularının cesareti bilen bir sahne kuruldu. O Tuncu Nur, vaktinin ötüşü bilen bütün bir milletinin avazı gaylandı. Bugün sizlere bu avazın kandak tuğulgallıkını, kandak ulgaygallıkını sözlep verimiz. Kinundak da dikkatin ve programımızda bolsun. Bir 1828 yılı imzalanan bir gelişim bilen Şimali Azerbaycan Çar Rusya'nın idare kılışı ötüdü. Azerbaycan'da Kespi Teatrı'nın oğlunu kalim bilen bu yeni devrini yurtkan yazgıcı Mirza Fetali Ahundov buludu. O, halkın uygunuşu için yazıdı, sahneni bir eynekke, bir nesihet münbirge aylandırdı. Epski, o yazgan bu kımmetlik eserle uzun yıllarca tekşürüş tüzümü Sinzora'nın külengisi kalıdı. Çünkü pekatle Rusçu sahneleştirilerekti. Anıtılda, yani öz tılda sahneye çıkışı için olsa halk uzun mezgil kütüdü. Ahir kütülgen gün 1873 yılı yitip kilidi. Mart ayının 10. günü bir Noruz seherde kötürengi bir bahar havası da Lenkaran Hanı'nın vezvaziri namlı komediye tunç kıtım sahneleştirildi. Okşaş yılının üyünü idi olsa Hacı Kara namlı eser görülmelle bile yüz görüşüdü. Bu kıtım sahnin doldurganla tek yaş mektep okuçlarıydı. Okutukçıları Hasan Bek Zerdabi bu cesur yaşlığı yol köstüp ulanı sahneye de yerlaydı. O del Necef Bey Vedirov idi. Bu Tuncu Uçkun asta asta bir yalkın aylındı. 1880 yıllarda tiyatrını milletinin algı bizsi için en boyum gaye edip karaydıgan bir Türk'üm ziyalıyla bir tiyatr kollektifini kurdu. Nift Baylıgıl Baylar'dan Hacı Zeynel Abidin'in Baku'da öz imkaniyetleri bilen bir tiyatr binası saldırışımı bu müsabige puhtu bir asas salıdı. Onun ki yıllarda sahne yeni kalemle bilen biriydi. Necef Bey, Fedirov, Celil, Muhammed Kulzariman, Nerimanov, Abdurim Bey, Hakverdiyev birbirle sahneye eserlerini takdim kılıdı. Azerbaycan'ın Tuncu Ayal Tiyatr yazgıcısı ve rejisori Sakine Hanım, Ahundovamı bu yıllarda sahneye çıkıdı. Üzeyir Hacıyov'un müzikleri, Hüseyin Cavit'in mısraları, Cefer Cabbarlı'nın dramaları, sahneni bir mektep, bir uçuruş yoruna aylandırdı. Yılla Muşundak ötüp gitip atkanda, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kıska ama ümit kutulgan mezgili de tiyatr emdilikte devlet namı kanta astığı kirdi. Pişvalardan biri Muhammed Emin Resulzade bulup, o çiçilip gitken tiyatr ümeklerini zor terişçallık bilen bir yegecem kıladı. 1909 yılı kegende sahne emdi bir devletin kanta astığı kirdi. Devletlik tiyatr kuruludu. Ama 1920 yılı april ayında vaziyet özgürüdü. Yeni bir hakimiyetin şamalı bilen sahnenin yönelişi özgürüşke başlaydı. Milli sahne bunun dünkü öz avazını esildeki tek yanırtanmaydı. Sözünü kontrollük astedeki bir edebiyatın tili bilen sözleşki mecbur buludu. Sovet İttifakı'nın başkursu aslında sahne uzun mezgil karanlık bir devrini baştan geçirdi. Kaidelerine boysunmayan sanatkarlar sürgün kılındı. Bazıları itip taşlandı. Cefer Cabbarlı'yı kokşaş ulu kalemkeşlerimi bir bisimbinin özünü sivsini aldı. Ama sahne sükut kılmaydı. Stalin'in ölümü dinkin bu karanlık asla asla tarkılıp yeni bir evlat sahneye çıkıdı. Bu yeni evlat sahneye koya kaydının hayatlık bir işleydi. Mirza Ağa Aliyev, Sidki Ruhullah, Merziye, Davud'a okşaş, Uluğar

Bir ösmeni kesmey, köydümey, pekat tonul tuş arkalık yokutuş. Onun üstüge bunu magnetlik, rezonans, süretke ilişki tekçilik edekiliş mümkün mü? Avustralya'dan gelgen bir haber bu sualga na aiti inik cevap vermekte. Her gün etiğinde yeni bir teknolojiyelik terakiyat haberi bilen uygulanan zamanevi dünyanın bu kitim tibbi sahek münasebetlik kişini hoşal kıldıgan ümitlik bir haber bilen huzurunladı bulduk. Bugün yönünüşümüzde Cenubi Yerimşarga yani Avustralya'ya buraymış. Avustralya dünyadaki tüncü magnetlik rezonans tesvirleş yardımıdaki Kirio ablatasiye sistemisini işe giriştirdi. Halk arası da ösmünü tonguldu. Tibbi edebiyatta olsa Kirio ablatasiye deb atıldığın bu davalaş usulü bu kutum MRI yardımı deyilip verilmekte. Arlışcan radyologiya mütexessisleri yakın yıllardan buyan muvaffaqiyetli işletiyotgan bu usul rak hücreyirlerini köydürüş ya ki kesip ilibitiş arkalık emez. Belki hakiki mende tonultuş arkalık yok düşün nişan kıladı. Ondakta bir ösme kandak tonultuladı. Kelin, bu teknikini aldı bilen tepsili tonup çıkaylı ve bu yenilikin ark görünüşüge birlikte nezer sahili. Arlışcan radyologiya cebiyetleri ve halkaralık

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotlarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda.

Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, Halkara wagt boyunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimi 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimi Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın Tenerikalı Türk Saat 3 A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz. Türk dünyasının medeni mirası.

bu yerine öğrülüyor. Onun fikir dünyasının merkezinde direliş düşüncesi duruyor. Karakoş, İslam dünyasının baştan geçiriyen çökkünlüğünden adamın öz ınınç ve ahlak çeşmeleri bilen tereden bağlanışmağı arkalı çıkmağı gözüne getiriyor. Ruhun dirilişi, İslam'ın dirilişi ve diriliş neslinin imanı yalı eserlerine bu gözlüğün dürlü taraflarını beyan ediyor. Diriliş, adamın öz özünü derinlemeğinden başlanyan ve medeniyete cemgeçilik durmuşuna çeni uzap gidiyen tereliniş düşüncesidir. Bu karayışta sivilizasyanın geleceği onu devam ettirecek adamın terbiyelenip yetiştirilmeği bilen berk bağlanışıklıdır. Şu nuktaynalardan Karakoç'un yaş netle veriyen cevap kersiliği üren uludur. Ol bilimli, ahlak duygurluğunu yitirmedik, öz medeniyetini kovu tanıyan neslin yetişmeğine ayrıtin ehmiyet veriyar. Onun sivilizasyon varadakı düşüncesine şu unki nuktaynalardan teredenmezde bilim bilen medeniyetin arasının akı bağlanışı hasta berketmeğin zerurduğu varadakı netice gelip biliriz. Cemiyetin geleceği ınamlı karamağı, ösüp geliyen nesillerin dünya düşünmeğine ve öz kımmatlıklarını anlı düşünceli devam ettirmeğine bağlıdır. Karakoç'un eserleri bu cevapkarçılık varada oylanmak için üren bay çeşmedir. 1960-cı yılda neşir edilmeye başlanan Diriliş Jurnali, onun fikirlerinin edebiyat dünyasına öz beyanını tapan mühüm duşuşuk meydanına uğurluyar. Neşiri vaqtal vaqtal arak etmeler bilen 1992-cı yıl içini devam eden jurnalin sahipalarına Rasim Özdünören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazit ve Nuri Pakdilyalı şahilerin eserleri urnalyar. Diriliş edebiyatımızdaki ehmiyeti dürlü nesillere yazmak ve fikir alışmak için şert dörödönlüğüne de yüze çıkıyor. Şeylilikte Karakoç, dinever öz eserleri bilen del eysem tutuş bir edebiyat toporunun kemale gelmeğine de koşant koşuyor. Medeniyete ve dile olan gıdıklanması noktayı nazarından Karakoç'un mirası var da ayrıtın durup geçmek gerek. Türk dilinin çeperçilik kuvvetini arttırayan her bir büyük eser milli medeniyetimizi paylaştırıyor. Karakoç'un İslam sivilizasyasını esaslandırayan fikir dünyası hem öz düşüncelerinin ve düşünce uluğumunun çeğine öğrenilmeye münasiptir. Onu okumak, Türk milletinin tarihin devamını özünü cemlen medeni ve ruhu kımmatlıklarının hazırkı zaman edebiyatına teze görünüşlerde beyan edilip bilinyenliğine düşünmeye yardım veriyor. Karakoç öz fikirlerini siyasi uğrada gönüktürüp, 1990-cı yılda Diriliş Partiyasını, 2007-cı yılda olsa Beyik Diriliş Partiyasını dörediyar. Bu başlangıçlar onun cemiyetin geleceği uğrundaki gözlüklerinin ömür boyu devam edenliğini korkuyor. Muna karamazdan, hazırki vaqtta giyin köpçülüğü onun teoriğine cemleyen esası miras, Türk edebiyatına koşan eserleri ve kemale gelen eserlerin fikir dünyasına yetiren tesiridir. 2021-ci ýylyň 16-njy noýabrynda Istanbulda aradan çykan Sezai Karakoç, Şehzada başy mesjidiniň howlusyna jaýlanýar. Ergani'den yetişen bu beyik şahir Türk dilinin özünü cemleyen çunluğunu ve milletimizin fikir yöretmek okuyunu görkeziyen ölmez, yitmez eserleri miras kalırdı. Sezai Karakoç'u hormat ve rehnet bilen yatlanmızda Türk edebiyatına hizmet etmeğin milli hakidamızı gelecek nesillere yetirmekte mühüm cevap kerçilik dini hem yattan çıkarmalıyın.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip utaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýtgy tolkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanak antenner arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.